kızım zarese varıyor. Başımda dedvan her kiya gerden kelet amediya. Memlekit et musiliya nadku nazaret hevleriya. Gerek adilaneli serseri mekri. Salah emno. Devle vazi bu gamezi rekizeri hamudi. İbrahim Şingari evaranu sebeket. Baman adayna dökü çıkanu düzeriya. Heydir Allah keser darolun.